ikinci keman yerine kontrbasa yer verdiği Opus 114 Alabalık başlıklı piyanolu kantetini dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1935 yılında kurulan Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın 26 Haziran 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Marin Alsop yönetiminde sahne alan topluluğun konser programından seçtiğimiz iki eserden ilki, ülkesinde Maria Szmanowska'dan sonra ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ikinci isim olan Litvanya asıllı Polonyalı kemancı ve besteci Grażyna Batsewicz'e ait. Bestecinin 1945 yılında kaleme aldığı birinci senfonisini dinliyoruz.

Grażyna Batsewicz'in 1945 yılında kaleme aldığı 1. senfonisini Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 26 Haziran 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız diğer eser Gustav Mahler'in Titan alt başlıklı 1. senfonisi.

Gustav Mahler'in Titan alt başlıklı 1. senfonisini Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası'nın 26 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız yine Mahler'e ait Gençliğimden Şarkılar başlıklı albümünden Yeşil Ormanda Sevinçle Yürüdüm adlı lidi ile devam ediyor.

Gustav Mahler'in Gençliğimden Şarkılar başlıklı albümünde yer alan Yeşil Orman'da Sevinçle Yürüdüm adlı lidi, soprano Arlene Auger, piyanist Erwin Gage eşliğinde seslendirdi. Programımızın bu bölümü, Frédéric Chopin'in solo piyano için 24 prelüt serisiyle sona eriyor.

Müzikolog, çalgı bilimci ve besteci Bozidar Sirola'nın Missa Poetica başlıklı eserini Vladimir Krančević yönetimindeki Slovenya Oda Korosu'ndan dinlediniz. İsveçli besteci Dag Viren'in 1937 yılında kaleme aldığı Opus 11 yaylı çalgılar için serenadı var sırada.

İsveçli besteci Dag Viren'in 1937 tarihli Yaylı Çalgılar Serenadını Niklas Wilén yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 20. yüzyılın Altılar adlı besteciler grubunun tek kadın üyesi Germaine Taifer'in 1953 tarihli Arp Sonatı'yla devam ediyoruz.

Fransız besteci Germain Taifer'in 1953 yılında kaleme aldığı arp sonatını Kodály ve Schramm'a seslendirdi. Ülkesi Letonya'da bale müziğinin gelişimine büyük katkı sağlayan Yanis Meddins'in Aşkın Zaferi adlı balesinden Çiçek Valsi başlıklı bölüm var sırada.

Letonyalı besteci Janis Medins'in Aşkın Zaferi adlı balesinden Çiçek Valsi bölümünü Liepāja Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Mozart'ın Köhel 381 Re majör 4 el piyano sonatıyla devam ediyoruz. Piyanistler Vilma Rinzewitz-Uyte ve Irina Ventzkus seslendiriyor.

Mozart'ın Köhel 381 Re majör 4 el piyano sonatını Wilma Rinzevi-Zivite ve Irina Ventzkus'tan dinledik. Koral prelüt ve fügleriyle barok döneme damga vuran Johann Pachelbel'in iki koro ve sürekli bas için yazdığı bir motet var sırada.

Kuşaklarında Tulberk İmamoğlu ve Asu adlı iki ticari gemi henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sabaha karşı 3.15'te meydana gelen kazanın ardından Tulberk İmamoğlu adlı gemi ve 10 kişilik mürettebatıyla iletişim kurulamadığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu geminin 11 dakika içinde battığını açıkladı. Kayıt mürettebatın bulunması amacıyla hava ve deniz unsurları seferber edildi. Çalışmalar Silivri'nin 35 kilometre açığında sürüyor. Kazayla ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bilirkişi incelemesi için Asu adlı tanker olay yerinden çekildi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 74. duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor iddianamede. Suç örgütünün kamuyu yaklaşık 160 milyar lira ve 24 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülüyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar düzenledi. Kirmanşah eyaleti, Lavan adası ve ülkenin güney kıyı hattının hedef alındığı saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti, 76 kişi de yaralandı. Tahran'da misilleme saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Irak'taki Amerikan üslerine hedef aldı. Spor. Trendyol 1. Lig'de dün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Van Spor Futbol Kulübü 0, Batman Petrol Spor 2, Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 2. Trendyol 1. Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Program şöyle: 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Saat 20'de Bursa Spor, İstanbul Spor ve Bodrum Futbol Kulübü Turkay Esenler Erekspor karşılaşması olacak. Trendyol Avrupa Şampiyonası

smell.

Thank you.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Sabah, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 452 eser sayılı Mi bemol majör piyano ve nefesli sazlar için beşlisiyle başlıyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 452 eser sayılı mi bemol majör piyano ve nefesli sazlar için beşlisinden bölümler dinlediniz. Marcus Becker ve Mahlott nefesli sazlar beşlisi seslendirdi.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 81b, Mi bemol majör, 2 korno, 2 keman, viola ve violonsel için altılısından bölümler dinlediniz. Consortium Classicum Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.

Felix Mendelssohn'un Opus 12 2 numaralı La Minör Yaylı Sazlar için dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Doric Yaylı Sazlar Dörtlüsü sundu.

Louis Spohr'un Opus 124 3 numaralı La minör piyanolu üçlüsünden bölümler sunduk. Borodin üçlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

0: odadan ezgiler.
1: Günaydın sevgili Radyo 3 dinleyenleri. TRT Radyo 3'te Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Odadan Ezgiler programıyla sizlerleyiz. Ben Taner Efe Çatı. Sadece oda müziklerine yer verdiğimiz bir saat sürecek olan programımızda siz değerli dinleyenlerimize oda müziğinin büyülü dünyasında çıkacağınız müzikal yolculukta keyifli dakikalar diliyoruz. Bu programımızda oda müziği türündeki eserlerine yer verdiğimiz sanatçımız Johann Christoph Friedrich Bach.
2: Radyo 3.
1: Johann Christoph Friedrich Bach, müzik tarihinin en köklü hanedanlarından biri olan Bach ailesinin 9. çocuğu olarak 1732 yılında Leipzig kentinde dünyaya gelir. Babası Johann Sebastian Bach'ın gözetiminde büyüyen besteci, dönemin en zengin kültürel atmosferlerinden birinde entelektüel gelişimini tamamlar. Ailenin müzikal mirası, onun erken yaşlardan itibaren sanatla iç içe olmasını sağlar. Sanatçının bir numaralı re minör flüt sonatının Allegretto tempolu bölümünü dinliyoruz. Flütte Marcello Gatti, piyanoda Giovanni Togni seslendiriyor.

Johann Christoph Friedrich Bach'ın 1 numaralı re minör flüt sonatının Allegretto tempolu bölümünü dinlediniz. Flütte Marcello Gatti, piyanoda Giovanni Togni seslendirdi. Erken dönem müzik eğitimini doğrudan babası Johann Sebastian Bach'tan alan Johann Christoph Friedrich, klavye icracılığı ve kompozisyon teorisi alanlarında üstün bir temel inşa eder. Thomas Okulu'nda aldığı disiplinli formasyon, onun polifonik yapıları ve kontrpuan tekniklerini derinlemesine kavramasına olanak tanır. Babasının koro şefliği deneyimleri de bu akademik sürecin ayrılmaz bir parçası olur. Sanatçının 1 numaralı re minör flüt sonatının andante tempolu bölümünü dinliyoruz. Flütte Marcello Gatti, piyanoda Giovanni Togni seslendiriyor.

flütte Marcello Gatti, piyanoda Giovanni Togni seslendirdi. Yüksek öğrenimini Leipzig Üniversitesi'nde hukuk alanında sürdüren Johann Christoph Friedrich Bach, kısa süre sonra tamamen müzik kariyerine yönelme kararı alır. Üniversite yıllarındaki teorik altyapısı onun analitik düşünme becerilerini geliştirirken bir yandan estetik vizyonunu da şekillendirir. Bu akademik geçmiş, ilerleyen yıllarındaki saray görevlerinde ihtiyaç duyacağı diplomatik ve entelektüel duruşunda temelini oluşturur. Sanatçının bir numaralı re minör flüt sonatının allegro tempolu bölümünü dinliyoruz. Flütte Marcello Gatti, piyanoda Giovanni Togni seslendiriyor.

Johann Christoph Friedrich Bach'ın 1 numaralı re minör flüt sonatının Allegro tempolu bölümünü dinlediniz. Flütte Marcello Gatti, piyanoda Giovanni Togni seslendirdi. Johann Christoph Friedrich Bach'ın kariyerinin en belirleyici adımı, 1750 yılında Schaumburg-Lippe Kontu Wilhelm'in hizmetine girerek Bükeburg Sarayı'nda klavsenci olarak göreve başlamasıyla atılır. İlerleyen süreçte burada baş kemancı ve orkestra şefi pozisyonlarına yükselir. Hayatının geri kalanını bu kurumda geçirerek sarayın müzikal kimliğini yeniden inşa eder ve müzikoloji literatüründe Bükeburg Bach unvanıyla anılır. Sanatçının 4 numaralı re majör trio sonatının Allegro

0: Johann Christoph Friedrich Bach'ın 4 numaralı re majör trio sonatının Allegro tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Camerata Köln Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Saraydaki konumu Johann Christoph Friedrich Bach'a istikrarlı bir yaşam sunarken, besteci 1755 yılında saray şarkıcısı Lucia Elizabeth Münchhausen'la evlenerek kalıcı bir aile düzeni kurar. Bu evlilikten doğan çocuklarından Wilhelm Friedrich Ernst Bach, ailenin müzisyenlik geleneğini sürdüren son önemli temsilci olarak tarihe geçer. Bükeburg Sarayı'nın huzurlu ve yalıtılmış atmosferi onun kompozisyon süreçlerine yoğunlaşmasına zemin hazırlar. Sanatçının 3 katalog numaralı La Majör Cello Sonatını dinliyoruz. Eseri Camerata Köln Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Johann Christoph Friedrich Bach'ın 3 katalog numaralı La Majör Cello Sonatını dinlediniz. Eseri Kamerata Köln Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Johann Christoph Friedrich Bach'ın kompozisyon üslubu, babasının temsil ettiği geç barok dönemin karmaşık polifonik yapısıyla erken klasik dönemin aydınlık estetiği arasında tarihsel bir köprü işlevi görür. Özellikle galant tarzının zarif ve homofonik dokularını benimseyen besteci, oda müziği ve senfoni formlarında döneminin yenilikçi yaklaşımlarını uygular. Minör tonlardaki dramatik tercihleri ise fırtına ve coşku akımının izlerini taşır. Sanatçının Mi minör trio sonatının Allegro tempolu bölümünü dinliyoruz. Eseri Kamerata Köln Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Johann Christoph Friedrich Bach'ın Mi minör trio sonatının Allegro tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Kamerata Köln Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Johann Christoph Friedrich Bach'ın entelektüel kariyerinin zirvesi, ünlü filozof ve şair Johann Gottfried Herder'ın Bückeburg Sarayı'na atanmasıyla filizlenen sanatsal işbirliği dönemine rastlar. İkili oratoryolar ve kantatlar üreterek dönemin vokal müzik anlayışına felsefi bir derinlik kazandırır. Herder'ın edebi dehasıyla Bach'ın müzikal vizyonu, aydınlanma çağı Alman kültürünün estetik ideallerini kusursuz bir uyum içerisinde yansıtır. Sanatçının Mi minör trio sonatının Andante tempolu bölümünü dinliyoruz. Eseri Kamerata Köln Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

Johann Christoph Friedrich Bach'ın Mi minör trio sonatının Andante tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Camerata Köln Oda Müziği Topluluğu seslendirdi. Üretken ve istikrarlı bir kariyerin ardından 1795 yılında Bükeburg'da hayata veda eden Johann Christoph Friedrich Bach, ardında senfoniler, oda müzikleri ve devasa bir vokal repertuarı bırakır. Eserlerinin çoğu İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolsa da günümüze ulaşan besteleri, onun klasik formların gelişimindeki kritik rolünü kanıtlar niteliktedir. Bu sebeple besteci, müzik tarihindeki geçiş döneminin en önemli figürlerinden biri sayılır. Sevgili Odadan Ezgiler dinleyenleri, bu programımızda size son olarak Johann Christoph Friedrich Bach'ın Mi minör trio sonatının Allegretto tempolu bölümünü dinletiyoruz. Eseri Camerata Köln Oda Müziği Topluluğu seslendiriyor.

0: Johann Christoph Friedrich Bach'ın Mi minör triyo sonatının Allegretto tempolu bölümünü dinlediniz. Eseri Camerata Köln Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Taner Efe Çatı. Teknik yapımda Ufuk Bakır. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ama dans eden melodiler durmak bilmiyor. Yeter ki duymaya çalışın odadaki ezgileri. Notaların armonisi hiç bitmiyor. Müzik dolu günler diliyoruz. Haftaya Perşembe aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Eylül yolculuk ayı aynı zamanda. Evden kopuşların, yuvadan uçuşların, yeni deneyimlerin, yeni şehirlerin, yeni ülkelerin. Evinden bir kere çıktı mı insan, ister isteyerek, ister zorunluluktan, ister kaçarak değişim hızlı gelir. Bireyin yolculuğu başlar. Hele başka bir kültüre, yöreye gidiyorsa sudan çıkmış balığa döner. Adaptasyonu hızlandıran deneyim ve kabuldür, tecrübedir. Bu riski bir kere alan artık dünyaya eskisi gibi bakamaz.

Elsbizamans, Fanny Mendelssohn'un yılın aylarını temsil eden 12 karakteristik parçasından Eylül'ü seslendirdi. Eylül ruhuna, mavi gökyüzünde hızla sürüklenen grili beyazlı bulutlara, serine evrilen esintilere, yeşilden kahverengiye geçişe, arada çiseleyen yağmura eşlik etmekte bir numara eserlerden biri var sırada. Dvorak'ın Sessiz Ormanlar başlıklı si minör violonsel konçertosu. Sessiz Ormanlar aslında yayıncı Simrock'un isteği üzerine 1883'te 4 el piyano için bestelediği bir dizi parçaydı.

Dvorak, New York'taki Ulusal Müzik Konservatuvarı Müdürlüğü görevini kabul ettikten kısa bir süre sonra, 1892 yılının ilk aylarında bir veda konser turnesi gerçekleştirmeye niyetlendi. Bohemia ve Moravya'da kendi müziklerinden oluşan konserler planlayan Dvorak, müzisyen dostları kemancı Lahner ve çelist Vihan'la seslendirecekleri eserler üzerinde çalışırken, Vihan'ı öne çıkaracak bazı parçalara ihtiyaç duyduğunu fark etti. Vakit kaybetmeden 8 numaralı Slav dansıyla sessiz ormanları çello ve piyano için uyarladı.

Orhan ve Dvorak ilk icrayı 24 Mart 1892'de Prag'da gerçekleştirdi. Eserin gördüğü büyük ilgi üzerine besteci parçayı 1894'te bu kez cello ve orkestra için tekrar düzenledi. Eser bu haliyle ilk olarak 1894 sonbaharında yayınlandı. Simrock, Dvorak'ın verdiği Almanca başlık Die Ruhe, sessizliği Waldesruhe, sessiz ormanlar olarak değiştirmişti. Orijinal Çekçe başlığı olan Klid, barış, huzur, sakinlik, dinlenme, dinginlik, sessizlik, durağanlık gibi çeşitli anlamlara gelir. Eserin ikinci bölümünü violonselci Jacqueline Dupré ve Sergiu Celibidache yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Dvorak'ın Si minör Violonsel Konçertosu'ndan ikinci bölümü dinledik. Jacqueline Dupré ve Sergiu Celibidache yönetimindeki İsveç Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Klasik müzik tarihinin belki de en meşhur ikinci bölümü var sırada. Rodrigo'nun Aranjuez Konçertosu'ndan Adagio. Aranjuez Konçertosu'nun besteleniş hikayesi ve ilham kaynağı hakkında pek çok efsane var. Ancak bunların hiçbiri doğru değil. Gerçeği, bestecinin 11 Ekim 1943 tarihli Concerto de Aranjuez neden ve nasıl yapıldı? Anılar ve esere dair belirsiz notlar başlıklı yazısından öğreniyoruz.

1938 Eylül'ünde Fransa'ya dönüş yolunda San Sebastian'daydım. Marquez de Bolarque'nin düzenlediği bir akşam yemeğinde Regino Sainz de la Maza ile birlikteydim. Yemek güzel geçti. Bana bir gitar konçertosu yazmamı önerdiler. Cüretkar hayaller kurmak için doğru andı. Tamam, anlaştık diye cevapladım. O sahne zihnimde kazılı kaldı. Çünkü o akşam hayatımın hoş bir hatırası oldu. İspanya için hiç de huzurlu olmayan, Avrupa için de tehditkar olan o günlerde bir sükunet anıydı.

Yemekten 2 ay sonra bir sabah kendimi Paris'teki Latin Mahallesi'nin kalbinde Saint-Jacques Caddesi'ndeki küçük çalışma odamda buldum. Konçertoyu belli belirsiz düşünürken içimde bir sesin Adagio'nun tüm

Rodrigo'nun Aranjuez Konçertosu'nun ikinci bölümünü Pepe Romero ve Neville Marriner yönetimindeki Academy of St. Martin in the Fields'tan dinledik. Eylül ayında gökyüzünde geçit yapan grili beyaz bulutlara, serince esen yellere, yağmurla ıslanan toprağın kokusuna, yapraklardaki yeşilden kahverengiye geçişin tonlarına eşlik eden melodiler dinliyoruz. Mevsimlerden, aylardan söz açınca Vivaldi'nin mevsimlerini es geçmek olmaz. 1989'da klasik müzik dünyası Herbert von Karajan'ın ölümüyle bir dönemin sonuna varmıştı. Sonra Nigel Kennedy sahneye çıktı ve yeni bir dönem başlattı. Klasik müzisyenlerden beklenenin tam tersiydi. Hırpani kıyafeti, punk stili saçı, ayaklarını yere vurarak çalışıyla. Mevsimler kaydı ilk kez bir klasik müzisyenin tam bir pop yıldızı gibi pazarlandığı kayıt olarak tarihe geçti. Tanıtım için önden bir tekli yayınlanmış, billboardlar asılmış, televizyon ve radyo reklamları

programları çekilmişti. Vivaldi mevsimlerin bu versiyonu dünya çapında 3 milyondan fazla sattı. Klasik müzik listelerinde bir yıldan fazla bir süre bir numarada kaldı ve gelmiş geçmiş en çok satan klasik kayıt olarak rekorlar kitabına girdi. Elbette bu fenomen pazarlamadan çok daha fazlasıydı. Nigel Kennedy'nin ne kadar parlak bir kemancı olduğunu aradan geçen yıllarda ortaya koyduğu çalışmalar ispatladı.

Vivaldi'nin Mevsimler Konçertosu'ndan Sonbahar'ın ikinci bölümünü Nigel Kennedy ve İngiliz Oda Orkestrası'nın 1989 tarihli efsane kaydından dinledik.

Bu sabahki seferimiz muhteşem bir eserle sona eriyor. Sezar Frank'ın Fa minör piyanolu beşlisinden dinleyeceğimiz bölümün bu kaydı 2014'te Verbiye Festivali konserinde yapılmış. Seslendiren Yıldız Kadro, piyanoda Marc-André Hamelin, kemanlarda Joshua Bell ve Pamela Frank, viyolada Nobuko Imai ve violonselde Steven Iserlis'ten oluşuyor.

Sezar Frank'ın Fa minör piyanolu beşlisinden ikinci bölümü dinledik. 2014 Verbier Festivali konser kaydında piyanist Marc-André Hamelin, kemancı Joshua Bell ve Pamela Frank, viyolacı Nobuko Imai ve violonselci Steven Isserlis seslendirdiler. Değerli zaman yolcuları, bu sabahki seferimize Eylül melodileri eşlik etti. Programın daha önce yayınlanmış bölümlerini TRT Dinle uygulamasının podcast sayfasında dinleyebilirsiniz. Gelecek Perşembe saat 10'da müzik tarihinin bir başka koordinatında buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modir.
1: Merhaba değerli TRT Radyo 3 dinleyicileri. Yaylı Çalgılar Dünyası'nın büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz programımıza hoş geldiniz. Programın yapımında ve yayında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ile birlikte Yaylı Çalgılar Dünyası programında her perşembe saat

11'de TRT Radyo 3'te bir saat boyunca sizlerleyiz. Yel Çalgılar Dünyası programında bugün Artemis Dörtlüsü'nün yorumuyla eserlere yer veriyoruz. Artemis Quartet 1989 yılında Lübeck'te kurulan ve şu anda Berlin'de faaliyet gösteren Alman Yel Çalgılar Dörtlüsü'dür. Dörtlü adını Yunan avcılık ve vahşi doğa tanrıçası Artemis'ten alır. Artemis Quartet tarihe imza atmış pek çok yel dörtlüden farklı olarak üyelerini oldukça sık değiştirmiş olmakla beraber kendine has tınısından ve yorum gücünden kaybetmemiş ve kendi jenerasyonunun en başarılı yel dörtlerinden biri olarak kariyerini sürdürmüştür. Artemis Quartet'in ilk üyeleri Wilken Rank, Isabel Trautwein, Volker Jacobsen ve Eckhard Runke Lübeck'te öğrenciyken tanışırlar ve birlikte çalmaya başlarlar. Bazı değişikliklerden sonra Artemis Dörtlüsü'ne birinci kemancı olarak katılan Natalia Prishpenko 18 yıl Artemis Dörtlüsü'nde kaldıktan sonra 2012'de ayrılır. 2012 yılında Artemis Quartet'e katılan Letonyalı kemancı Vinata Sareika 2023'te Berlin Filharmoni'nin ilk kadın konsertmeisteri olmak üzere kuartetten ayrılana kadar 2016'da Antea Kristan'ın da Artemis Quartet'e katılımı ile yeni bir enerjiyle hayat bulan Artemis Dörtlüsü 2019 yılına kadar aktif turneleri ile kariyerlerini sürdürür. Nisan 2019'da kemancı Suing Kim ve violonselci Harriet Kijing'in topluluğa katılımı ile yine bir değişim yaşayan Artemis Dörtlüsü Mayıs 2021'de gelecekte yeniden bir araya gelme niyetiyle faaliyetlerine ara verdiğini duyurur. Artemis Quartet 1996-2018 yılları arasında gerçekleştirdiği tüm kayıtları bir arada yayınlayarak dinleyiciyle buluşturmuştur. Bu kayıt Alman Eleştirmenler Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödül kazanmıştır. Bugün sizlere Artemis Quartet yorumu ile Felix Mendelssohn'un Opus 13 La Minör 2 numaralı yaylı dörtlüsünü paylaşacağız öncelikle. Mendelssohn'un 18 yaşında yazdığı bu eser, Mendelssohn'un ilk olgun yaylı dörtlüsü olarak kabul edilir. Mendelssohn'un Ist es wahr şarkısının motifi dörtlüsünün açılışı ve başlangıç motifidir. Mendelssohn bu eseri bestelediğinde henüz genç olmasına rağmen oda müziği konusunda deneyimli bir besteciydi. Mendelssohn dörtlüyü Ludwig van Beethoven'ın ölümünden birkaç ay sonra yazmıştır ve Beethoven'ın geç dönem yazdığı yel çalgılar dörtlülerinin etkisini bu eserde açıkça görmek mümkündür. Mendelssohn'un bu dörtlüsü büyük selefi Beethoven'a basit bir saygı duruşundan daha fazla olarak Beethoven'un genç dönem dörtlülerinin özellikle döngüsel biçim önerilerini ele alır ve bunları radikal olarak yeniden yorumlar. Şimdi Mendelssohn'un numara 2 Opus 13 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Artemis Quartet yorumuyla dinliyoruz.

Mendelssohn'un Opus 13 numara 2 Yelçalgılar Dörtlüsünü Artemis Kuartet yorumu ile dinledik. Yelçalgılar Dünyası programında bugün Artemis Dörtlüsünün yorumu ile eserlere yer veriyoruz. Kendi jenerasyonunun en önde gelen oda müziği topluluğundan olan Artemis Kuartet, Beethoven dörtlüleriyle Eko Klasik ödülünü kazanmıştır. 2007'de Alman Eleştirmenler Ödülü ve Würth ödülünü kazanmıştır. 2015 yılında Mendelssohn dörtlüleri kaydıyla yılın oda müziği kategorisinde Eko Klasik ödülünü tekrar kazanmıştır. 2016 yılında dörtlü Brahms dörtlüleri kayıtları için Eko Klasik ödülünü bir kere daha kazanmıştır. Mendelssohn yorumundan sonra şimdi Artemis Kuartet'ten Schubert'in muhteşem eseri Rosamunde Kuartet'i dinleyeceğiz. Franz Schubert tarafından 1824'te bestelenen La minör 13 numaralı Rosamunde dörtlüsü, anıtsal eseri Ölüm ve Genç Kız dörtlüsüyle yaklaşık aynı dönemde tamamlanır. 1824'ten itibaren Schubert büyük ölçüde şarkı besteleme işinden uzaklaşarak enstrümantal oda müziğine yoğunlaşır. La minör yaylı dörtlüsüne ek olarak re minör dörtlüsü, okteti ve arpeggione sonası da aynı yıla aittir. Schubert, Rosamunde Kuarteti, Beethoven tarafından atanan yel çalgılar dörtlüsünün birinci kemancısı olan Schuppennazig'e ithaf etmiştir. Schuppennazig, 14 Mart 1824'te gerçekleşen premier ve performansında bizzat kendisi eseri ilk kez seslendirmiştir. Schubert bu eserinin birinci bölümünde en eski şarkılarından biri olan Gretchen am Springrade'nin melankolik temasını anımsatan bir dokuyla başlar. Esere yapılan gönderme doğrudan bir alıntı değildir. Daha ziyade ikinci keman ve viyolada tekrarlanan bir figürle desteklenen huzursuz eşlik figüründedir benzerlik. Bu besteleme tarzı aynı zamanda Schubert'in meşhur bitmemiş

senfonisinin ilk temasının eşliğinde hatırlatır. Şimdi Schubert'in Rosamunde Kuartetinin 1. ve 4. bölümlerini Artemis Kuartet yorumuyla dinliyoruz.

0: Schubert'in Rosamunde Kuartetinin 1. ve 4. bölümlerini bugün Yel Çalgılar Dünyası programında yorumlarını sizlerle paylaştığımız Artemis Kuartet yorumuyla dinledik. Müziğin büyülü tınlarında seyahat ettiğimiz TRT İstanbul Radyosu yapımı Radyo 3 programı Yaylı Çalgılar Dünyası adlı bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programımızın yapımında emeği geçen Didem Tayfur Saltık ve teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ile birlikte sizlere müzik dolu büyülü bir hafta dilerken Yaylı Çalgılar Dünyası programında haftaya Perşembe saat 11'de görüşmek üzere saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
1: Yaylı Çalgılar Dünyası. Hazırlayan ve sunan Beste Tıknaz Modiri.

Arpaguş'u kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gayri askeri statüdeki Ege adalarını silahlandıran Atina yönetiminin bu yanlış yoldan dönmesi gerektiğini söyledi. Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin silahlandırma devam ederse Türkiye'nin yaklaşımı nasıl olacak sorusunu bize düşen gereğini yapmak şeklinde yanıtladı Erdoğan sohbette. Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Görüşme çok verimliydi, samimi bir havada geçti dedi. Ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 düzeyinde gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka alanında yatırımların hızlanacağını söyledi. 2030 yılına kadar 10 milyon dolarlık özel sektör yatırımının gerçekleşeceğini belirtti. Türkiye, yapay zekanın gelişmesine öncülük eden ülkelerden biri olacak dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Temel hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu koruyucu sağlık hizmetleri verilerini paylaştı. Buna göre 158 milyon kronik hastalık taraması yapıldı. 14,1 milyon kişinin hastalığı erken aşamada tespit edildi. En dikkati çeken veri ise kanser taramasına ilişkin. Kanser teşhisi alan 36 bin kişinin tedavisi hızla başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşıldı, can kaybı 9 oldu. 9 şüphelinin tutukluluk süreleri de 8 gün daha uzatıldı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı İmamoğlu Çıkaramaçlı Suç Örgütü davasının 74.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesaisine başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Diyanet İşleri Başkanı Safi

Duruşması tamamlandı. Bazı tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme aylık tutukluluk incelemesine ilişkin kararını bugün açıklayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. İhaleye fesat karıştırarak kamu zararına neden oldukları iddia edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, bir şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi. Keçiören Belediyesi'nde gönüllülük esasına dayalı olarak yaptırılan uyuşturucu testlerinin ardından 129 kişinin testi pozitif çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, test sonucu pozitif çıkan 129 personel hakkında soruşturma başlattı. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen operasyonda 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şehit ve gazi çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti. 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. ABD'nin İran'a yeni saldırılarına Tehran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Bu süreçte diplomasi trafiği de sürüyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı gerilime rağmen diyalog ve diplomasi çabasını sürdüreceklerini açıkladı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle daha geldi. İstanbul Ekinoğlu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin ek deliller hazırladı. Toplam 6 klasörden oluşan deliller, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Haberleri sunduk.

yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Dünyanın öbür ucunda, öbür yarım kürede, kilometrelerce uzaktayız. Dili, kültürü, müziği, tarihi çok başka ama bir o kadar da bize yakın topraklarda. Güney Amerika. Mutluluğunu da, hüznünü de, savaşını da, dansını da coşkuyla yaşayan insanların kıtası. TRT Radyo 3'tesiniz. Bizler Erol Doğu, Aybeniz Ece Uçan, Atlas Okyanusu'nun öte yanına, Güney Amerika'ya, güneyde bir yere gidiyoruz. Bugün Paraguay'dayız.

Denize kıyısı olmayan bir Latin Amerika ülkesi Paraguay. Güneyinde Arjantin, kuzeydoğusunda Brezilya, kuzeybatısında ise Bolivya ile çevrili. Paraguay adı Guarani dilindeki para, bu yakayla guay, ırmak sözcüklerinin birleşiminden gelir. Her ne kadar Paraguay adını bugünkü başkent Asunción için kullanmışlarsa da bölgeyi ele geçiren İspanyollar bu adla bütün bölgeyi tanımlamışlar. Paraguay'ın yaklaşık 7 milyonluk nüfusunun %95'ini İspanyol ve Kızılderili kanı taşıyan mestizolar oluşturuyor.

Diğer Latin Amerika ülkelerinin çoğu gibi tarihi savaşlar, işgaller, baskılar, kayıplarla yazılı Paraguay'ın. 20. yüzyılın ilk yarısı Paraguay açısından çalkantılarla dolu bir dönem. 1922'deki Paraguay İç Savaşı binlerce insanın ölümüne yol açtı. 1954 yılında iktidara gelen Alfredo Stroessner, ülkeyi 35 sene yöneterek 20. yüzyılın başından bu yana Güney Amerika kıtasının en uzun süre iktidarda kalan ismi. Stroessner yönetiminde ülkede ekonomik ve siyasi açıdan istikrar sağlanmış, kalkınma hamleleri gerçekleştirilmiş. Ancak otoriter yönetim anlayışı halkta ciddi bir huzursuzluğa sebep olmuş. 1989 yılında Stroessner'in 35 yıl süren diktatörlük rejiminin sona ermesiyle ülke demokrasiye adım atmış ve seçimlerini düzenli gerçekleştiriyor.

Paraguay'ın folklorik geleneksel müziği Paraguay Polka ve Guarani. Paraguay Polka, Çek kökenli polkadan geliyor. 1858'de ilk polka dansı yapılmış. Paraguay Polka, üçlü ve ikili ritimleri birleştirir. Avrupa Polkası'nda yalnızca ikili ritimler kullanılır. Bir Paraguay Polkası dinliyoruz şimdi. Cascada.

Ritimlerin birleşmesinin yarattığı bir başka türde 1977'de Paraguaylı müzisyen Oscar Nelson Safuan tarafından yaratılan avanzada. Safuan'a göre avanzada ne polka ne guaranidir. Her ikisinden de üretilen yeni bir ritmi, bir hayatı ve kendine ait bir ışığı vardır. Safuan'ın avanzadası halk ritimlerinin yanı sıra elektronik enstrümanlar ve bossa nova, balat gibi popüler Brezilya müziğinin etkilerini de taşır. Safuan'ın Nacionales adlı bestesini dinliyoruz.

TRT Radyo 3'te güneyde bir yerdesiniz. Paraguay'dan müzikler dinliyoruz. Mayarapa Reykuase, bir Paraguay halk şarkısı.

José Asunción Flores 1925'te Paraguay halk şarkılarından biri olan az önce dinlediğimiz Marepa Reyquase üzerine düzenlemeler yapıyordu. O günlerde yeni bir müzik türünü yarattığının farkında değildi kuşkusuz. Paraguay kültürünün kendi öz müziğini çeşitlendirerek Guarani türünü yarattı. Guarani, Paraguay insanının hislerini müzik aracılığıyla anlattığı bir araca dönüştü adeta. Guarani'de melankolik melodiler ve yumuşak ritimler bir arada kullanılıyor. Dinleyeceğimiz Guarani, Neren de Payo.

Flores'in yarattığı Guarani ve Paraguay halk müziğinde temel enstrümanlar gitar ve Paraguay arpı. Paraguaylı arp, kendisiyle ilişkilendirilen ulusal bir tarza sahip, popüler bir enstrüman olarak anılmayı hak ediyor. Güney Amerika'daki arpın geçmişi muhtemelen 16. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Başlangıçta sık sık ork veya klavsen yerine kullanılmış. Paraguaylı arp, Paraguay'ın ulusal enstrümanı. Şekli ve boyutu, Paraguay arpının en unutulmaz parçalarından bazılarını besteleyen Félix Pérez Cardozo tarafından 20. yüzyılın başlarında geliştirilmiş.

Paraguaylı arp yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde, çok hafif ve taşınabilir. Ses kutusu bir tür maun ve çamdan yapılır. Ya oturma pozisyonunda ya da uzayan bacaklar takıldığında ayakta çalınır. Arp boynun ortasından geçen 36 veya 37 tele sahiptir ve bu Paraguay arpının benzersiz bir özelliğidir. Bugün orijinal tahta mandalların yerini gitarda olduğu gibi mekanik çiviler almış, bu da onları ayarlamayı kolaylaştırıyor. Son yıllarda sesteki sınırlamaların üstesinden gelmek için kolların eklendiği arplar yapılmaya başlandı ve birçok enstrümanist artık kaldıraçlı arp kullanıyor. Şimdi Cascada'yı solo arptan dinliyoruz.

Diktatör Stroessner'in 1954-1989 yılları arasındaki baskıları sonucu Paraguay'ın rock müzikle tanışması oldukça gecikir. Ülke müzik tarihi baskılara rağmen ortaya çıkan birkaç rock grubuyla zenginleşir. Diktatörlüğün sona ermesiyle çok sayıda rock grubu bu müzik tarzında eserler vermeye başlar. Modern ritimler, dans orkestralarının kullanmaya başladığı elektronik enstrümanların ithalatıyla 50'li yıllarda Paraguay'a ulaşır. 70'lerde Latin müziği, rock müziği, pop, dans, kumbiya ve diğerleri icra edilmeye ve dinlenmeye başlar. Halen hip-hop, blues, jazz, rock, elektronik müzik, etnik, reggae ve diğer türlerin büyüyen bir sahnesi var. Gelecek hafta Paraguay'ın güncel müziklerini, aynı zamanda klasik ve caz müziği örneklerini dinleyeceğiz.

Hayatı bir an durduran, gündeliği donduran, alıp uzak bir yere götüren sesler vardır. Atlas Okyanusu'nun karşı kıyısından, bize göre dünyanın öbür ucundan çıkmış bu müzikler, varlık sebebi olan duyguları sesiyle tüm

0: yapıyorlardı.
1: Hem uzak hem yakın. Tanıdık ama yabancı. Öbür yarım kürede. Güneyde bir yer.

Eskiden yeniye. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Eskiden Yeniye başladı. Program yapımcınız Gül Karaman, teknik yapımda Semahat Şallı, Necmiye Şahin ve ben Hafize Okan, bizimle aynı frekansta buluşan klasik müzik dostlarına merhaba. İşlerin yoğunlaştığı, kafaların hafiften öne düştüğü o meşhur öğle saatindeyiz. Ama merak etmeyin, önümüzdeki bir saat boyunca sizi masalarınızdan alıp Avusturya'nın o meşhur erken yaz meltemine, Schönbrunn Sarayı'nın muazzam bahçelerine götürüyoruz. Bugün taze biten Viyana Filarmoni Orkestrası'nın 2026 yaz gecesi konseri var. Şimdi arkaya yaslanın çünkü bu yılki yaz gecesi konseri kelimenin tam anlamıyla bir türler arası barış zirvesi gibi. Orkestra

öyle bir repertuar seçmiş ki opera eleştirmenleri hayretle gözlüklerini silerken popüler kültür meraklıları arkada tempo tutuyor. Schönbrunn Sarayı'nın büyüleyici barok bahçelerinde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenen bu açık hava konserinde İtalyan şef Lorenzo Viotti ilk kez orkestranın yönetimini üstlendi. Galli ünlü bas bariton Sir Brin Terfel ise solist olarak sahnedeydi. 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen dünyaca ünlü bu geleneksel konser, Franz von Suppé'nin hareketli ve coşkulu hafif süvari uvertürüyle başlıyor.

Şef Lorenzo Viotti yönetiminde Viyana Filarmoni Orkestrası'ndan Franz von Suppé'nin Hafif Süvari Operetinin uvertürünü sunduk. Viyana Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel yaz gecesi konserinde bu yıl podyumda ilk kez bir isim vardı, Lorenzo Viotti. Genç, dinamik ve kabul edelim, fazlasıyla karizmatik. Orkestrayı öyle bir enerjiyle yönetti ki eleştirmenler konser sonrası çıkan yazılarda, Viyana Filarmoni her zamanki gibi kusursuzdu ama Viotti onlara adeta bir gençlik aşısı yaptı diye not düştüler. Suppé'nin Hafif Süvari Operetinden uvertür bu girişe uygun bir eser olmuş değil mi? Podyumda bir gençlik aşısı ve sahnede bir dev, orkestra şefi Lorenzo Viotti ve Viyana Filarmoni, opera dünyasının yaşayan efsanesi Galli bas bariton Serbrin Terfel'e eşlik etti. Terfel sahneye çıktığı an o barok bahçeyi tek bir jestiyle titretti. Sanatçı sadece karanlık ve karakteristik karakterlerin aryalarında söylemiyor, resmen o karakterleri geceye katıyordu. Kayıtlarına bakarsanız Terfel'in canlandırdığı karakterlerin hepsi karanlık ve kurnaz tiplerdir. Bu konserde bunu bir kez daha sergiliyor. Gelin o karanlık karakterlerin ilkiyle başlayalım. İtalyan besteci Arrigo Boito'nun Mefistofeles operasından Şeytan'ın meşhur meydan okuma aryası. Son lo spirito che nega. Yani ben her şeyi inkar eden ruhum. Terfel'in o meşhur ıslık çalma sahnesindeki performansı, Schönbrunn'daki 100 bin kişiye aynı anda küçük bir ürperti yaşatmış olabilir. Serbrin Terfel, şeytanlıktan bir anda Verdi'nin kurnaz, tombul ve sevimli çapkını Falstaff'a geçiş yapıyor sanatçı. Ehi Paccio aryasında, o kütüphanelerde tozlu raflarda duran 19. yüzyıl İtalyan operasının neşesi, açık havanın hafif rüzgarıyla birleşiyor, sizlere ulaşıyor. Eleştirmenlerin ortak kararı şu: Terfel, Wagner

Şef Lorenzo Viotti yönetiminde Viyana Filarmoni Orkestrası bas bariton Sir Brin Terfel'e eşlik etti. Sanatçı Arrigo Boito, Giacomo Puccini ve Giuseppe Verdi'nin eserlerini seslendirdi. TRT Radyo 3'te eskiden yeniye de 19 Haziran 2026 akşamı Viyana Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel yaz konserini dinlemeye devam ediyoruz. Konser programı sadece operadan ibaret değildi sevgili dinleyiciler. Piotr Ilyich Tchaikovsky'nin Fındık Kıran Balesi'nden Rus dansı Trepak'la akşam hareketlenirken arada öyle lirik, öyle naif inciler de vardı ki. Örneğin Amerikalı kadın besteci Florence Price'ın Adoration eseri. Dünya müzik repertuarının son yıllarda yeniden keşfettiği bu derin manevi huzur veren melodi, Elaine Fine'ın orkestrasyonuyla adeta Schönbrunn Sarayı'ndaki çiçeklere can suyu oldu. Erich Wolfgang Korngold'un oğul Johann Strauss melodilerine saygı duruşu niteliğindeki Viyana Filarmoni tarafından ilk kez seslendirilen Strauss Viyana Suite'i Polka Mazurka Vals'le sizleri dansa davet ediyor.

Şef Lorenzo Viotti yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası Tchaikovsky'nin, Florence Price'ın ve Erich Wolfgang Korngold'un eserlerini seslendirdi. Viyana Filarmoni Orkestrası'nın 2026 Geleneksel Yaz Akşamı konserinde bir de Richard Wagner'in Das Rheingold operasından Wotan'ın Walhall Kalesi'ne giriş sahnesi vardı. Abendliche Strat der Sonne Auge, Viyana'nın o meşhur akşamüstü güneşi batarken bu eserin çalınması tesadüf müydü sizce? Viotti'nin zamanlaması tam bir matematik deha işiydi. Burada akşam güneşini yakalayamasak bile hayal etmemize hiçbir şey engel olamaz. Ardından dinleyeceğimiz eserle ruhumuzu biraz dinlendiriyoruz. Jules Massenet'in Thais operasından o meşhur göz yaşartan keman solosu, Meditasyon. Baş kemancı Rainer Honig'in yayından çıkan Her Ses öyle sıcağında gününüze serinlik getirsin.

örsel ve işitsel şölendi diye yazdı. Suit'ten bölümler dinlerken kulağınız bizimle olsun. Canlı gölge figürleri hangi duvara yansıtacağınıza karar vermek size kalsın.

Viyana Filarmoni Orkestrası, Şef Lorenzo Viotti yönetiminde Ravel'in Daphnis ve Chloe başlıklı 2 numaralı suitinden bölümler sundu. Gelelim gecenin belki de Viyana Filarmoni tarihinin en nükte dolu anına. Programın resmi kapanış eseri ne bir opera ne de ağır bir senfoniydi. Jerry Buck'ın meşhur Damdaki Kemancı müzikalinden Tevye'nin o bildiğimiz şarkısı If I Were a Rich Man. Düşünün, dünyanın en aristokrat, en ciddi kabul edilen orkestrası arkada çalıyor, Sir Brin Terfel sahnede yabadabadubadum diye göbek atarak zengin olma hayalleri kuran bir sütçüyü canlandırıyor. Eleştirmenler bu finalleri için Viyana elitizmin kalesini yıktı ve müziğin aslında ne kadar birleştirici ve halka ait olduğunu gösterdi diyerek tam not verdiler. Bu harika konserin resmi kapanışını biz de programımızda

And the lamb.

Program yapımcımız Gül Karaman, teknik yapımda Semahat Şallı, Necmiye Şahin ve ben Hafize Okan. Haftaya Perşembe aynı frekansta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Eskiden yeniye.

0: ve toplum. Programı hazırlayan Fırat Kutluk.
1: Değerli dinleyiciler, TRT İzmir Radyosu'ndan hepinize iyi günler diyoruz. TRT Radyo İşte, Besteci ve Toplum programında tekrar birlikteyiz. Ağ toplumu kavramını ilk ortaya atan sosyolog Manuel Cassels, günümüz toplumlarının ağ yani internet ve benlik arasında iki kutuplu bir karşıtlık çevresinde yapılandığını savunur. Medya ağları insan iletişiminde büyük değişikliklere yol açar. 1990'lı yıllarda yazdığı kitaplar bilgi çağı ve toplum arasındaki ilişkiyi ve kültürel değişimi ele alır. Kuşkusuz bunlara teknoloji de eklenir. Her şeyden önce burada ağ olarak tanımlanan internet yazara göre toplumun sinir sistemi haline gelmiştir. Bu durum kısaca şöyle bir bütünü oluşturur. Bilgi, zaman, kültür, kültürel pratiklerin giderek çeşitlenmesi ve elbette tüm bunların bir harmanı olarak katılımcı kültür. Yine tanım gereği insanlar belli bir iletişim aracılığıyla iletişim kurduklarında o iletişim aracıyla birbirlerine bağlanmış olurlar. Bu bağlanma ise kaçınılmaz olarak yeni bir medya ağı yaratır. Bu durumu müzik özelinde kısaca şöyle özetleyebiliriz. İnternet ve müzik ilişkisi, internet öncesi kitle iletişim araçlarının ve müzikal ürünlerin günümüz ağ toplumunda nasıl bir değişim ve dönüşüm süreci geçirdikleri bağlamında oldukça önemlidir. Eğer farklı toplumsal sınıfların müzik dinleme pratikleri yani müzik beğenileri ve müzik tüketimlerini göz önüne alırsak ağ toplumu kavramında yeni unsurların ortaya çıktığı gözlenebilir. Kısaca ağ toplumu dünyanın her yerinde aynı şekilde gözlenemez, bu olanaksızdır. Bu durumda yine kısaca şöyle özetlenebilir. Müzik beğenisi çok basit görünen ama oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir süreci işaret eder. Beğeniyi belirleyen şeyler oldukça değişken ve fazladır. Farklı disiplinlerden araştırmacıların farklı müzik türleri üzerinde yaptığı çalışmalarda ele aldıkları ölçütlerin günümüze değin gösterdiği değişim dikkat çekicidir. Toplumsal sınıf gibi kültürel kimlik değişkenlerini cinsiyet, yaş, tarz, mekan izler. Araya kişilik ve ön yargı ya da kalıp yargı girer. Kimi zaman ise beğeni biyolojik bir işlev çerçevesinde duygu odaklı olarak ele alınır. Sonuçta kültürel pratikler üzerinde her bireyin farklı bir davranış yapısına sahip olduğu gerçeği yadsınamaz. Bu da o bireyi toplum içinde diğerlerinden ayıran bir özellik olarak öne çıkar. Toplumdaki müzik yaşamının en belirgin değişimlerinden birini daha internet sağlar. Müziği paylaşmak olarak tanımlanabilecek olgu, müzik tüketimini farklı bir şekilde yeniden etkiler. Kimlere göre bu bir eser hırsızlığıdır, kimlere göre müziğe yüklenen yepyeni bir anlam. Ancak gerçek olan ağ toplumunun müzik endüstrisine de önemli bir darbe indirmesidir kuşkusuz. Bu durumu geçmiş yüzyıllarla karşılaştırdığımızda ortada inanılmaz bir ayrım söz konusudur. Klasik dönem bestecisinin eserlerini yayınlattıklarında bile hak sahibi olmamaları ve tüm hak sahibinin kendisi için çalıştıkları soylar olması durumu yeterince özetliyor. Bu durumun değiştiği ilk ismin Beethoven olması ise iki şeyi gösteriyor bize. İlki, bestecinin artık toplumdaki yerinin değiştiği, ikincisi nota yayımcılarının artık besteciye eserler için ödeme yapmaları. Kısaca romantik döneme giden yolda müzik insanının toplumsal konumu değişmeye başlar ve 20. yüzyılda ortada yeni bir müzik endüstrisi söz konusudur artık. Ancak 21. yüzyılda olacaklar için müzik konusunda kimsenin önemli bir kehaneti bulunmamaktadır. Ağ toplumu ise bu değişimin en önemli uygulayıcısıdır elbette. Değerli dinleyiciler, bugün programımıza 19. yüzyılın iki büyük ustası konuk oluyor. Liszt ve Paganini. Müziğin toplumsal anlamda değişmeye başladığı 19.

19. yüzyılın. Bu anlamda en belirgin iki ismi olan bu besteciler, müziğin konser salonlarına taşınmasında önemli pay sahibi olmuşlardır. Liszt'in 171 eser sayılı 2 numaralı baladını Claudia Raff seslendiriyor.

Liszt'in 171 eser sayılı 2 numaralı baladını dinlediniz. Claude Arrau seslendirdi. Programımız yine 19. yüzyılın bir diğer ustası Paganini ile devam ediyor. Keman ve orkestra için 4 numaralı konçertoyu kemancı Salvatore Accardo ve Charles Dutoit yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Paganini'nin keman ve orkestra için 4 numaralı konçertosunu dinlediniz. Kemancı Salvatore Accardo ve Charles Dutheil yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyiciler, programımız burada sona eriyor. Haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle ses kayıtı Halim Göktaş

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Sahnelerimizden esintilerde yine birlikteyiz. Bugün 21 Kasım 1941 Ankara doğumlu, müziğe olan ilgisi 2 yaşında başlayıp 4 yaşında Bach'ın prelütlerini çalmaya başlayan devlet sanatçımız İdil Biret'le başlıyoruz. Üstün yetenekli sanatçımız Fransız besteci César Franck'ın piyano ve orkestra için senfonik bir şiiri olan Les Djinns, Cinler adlı eseri

Sezar Frank'ın Cinler adlı senfonik şiirini Şef Alain Paris yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası'na eşlik eden devlet sanatçımız İdil Biret'ten dinledik. Değerli dinleyenler, bugün sanatından örnek vereceğimiz bir diğer piyanistimiz Verda Erman olacak. 19 Aralık 1944'te İstanbul'da doğmuş, 21 Temmuz 2014'te Paris'te çok genç yaşta yaşama veda etmiş olan sanatçı, müzik öğrenimine İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda başlamış ve Rana Erksan ve Ferdi Stadser'in öğrencisi olmuştu. Müziğin yanında İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda Leyla Arzuman'la bale çalışmaları da yapmıştı. 8 yıl boyunca bale çalışan Erman, daha sonra bir röportajında bu durum hakkında, "Bu çalışmaların müzik kavramımı da büyük bir şekilde etkilediğine inanıyorum," demişti. Kısa zamanda üstün yeteneğini belli eden Erman, üstün yetenekli çocuklar için 1948 yılında çıkartılmış olan 6660 sayılı Harika Çocuklar Yasası gereğince 1957'de Paris'e gönderildi. Paris Konservatuvarı'nda piyano eğitimi alan Verda Erman, Paris'te ilk olarak Lucette Dicav'ın öğrencisi oldu. 1957-1958 ders yılında solfej sınıfından birincilikle mezun oldu. 1958 yılının Eylül ayında Paris Yüksek Milli Konservatuvarı'nın piyanosu

Piyanistlerimize ayırdığımız bu programımızda yer vereceğimiz bir başka sanatçımız da değerli devlet sanatçımız Gülsin Onay. Gülsin Onay 12 Eylül 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. Piyanoya 3,5 yaşında annesiyle başladı. İlk konserini 6 yaşında TRT İstanbul Radyosu'nda verdi. Üstün Yetenekli Çocuklar Kanunu kapsamında Mithat Fenmen ve Ahmet Adnan Saygun tarafından Ankara'da 2 yıl özel eğitim verildikten sonra 12 yaşında Fransa'ya gönderildi. Pierre Sankan, Monique Haas, Pierre Fike ve Nadia Boulanger ile çalışarak Paris Konservatuarı'nın yüksek bölümünden 16 yaşında Premier Prix de Piano yani piyano birincilik ödülü derecesiyle mezun oldu. Mezuniyetinin ardından çalışmalarını Bernard Ebert ile sürdürdü. Harika çocuk olarak başladığı müzik yaşamını dünyanın önemli orkestraları ve şefleriyle çalışmalar yaparak devam ettirdi. Uluslararası alanda istisnai bir Chopin icracısı kabul edilmektedir. Ayrıca besteci Ahmet Adnan Saygun'un dünya çapında en güçlü yorumcusu olarak tanınır ve Saygun'un eserlerinin dünyada tanıtılmasına ve sevilmesine öncülük etmektedir. Türkiye Devleti tarafından verilen devlet sanatçısı unvanının da sahibidir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solistidir ve Bilkent Üniversitesi'nin de sürekli sanatçısıdır. Gülsin Onay ayrıca 2003 yılından itibaren UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisidir. Şimdi devlet sanatçımız piyanist Gülsin Onay'dan Rus besteci Piotr Ilich Çaykovski'nin 1875 yılında bestelemiş olduğu Opus 23 Si bemol minör 1 numaralı piyano konçertosunu dinleyeceğiz.

Eserin bölümleri Allegro, Andantino, Allegro. Bu güzel konçertoyu Bystrik Rejuha yönetimindeki Slovak Filarmoni Orkestrası eşliğinde devlet sanatçımız piyanist Gülsin Onay'dan dinliyoruz.

0: Sırada Jean Ferrat ve Christine Sèvre var. La Matinée, Türkçesi sabah. Fransız şansonun büyük şairlerinden biridir Jean Ferrat. Eşi Christine Sèvre'in 1969 yılında kaydettiği bir özel düet. Kaç sene olmuş, neredeyse 60 yıllık bir şarkı bu. Güzel, ben çok beğeniyorum ve tabii Fransızcanın klasiklerinden biridir bu.
1: La matinée.

Sırada Korsika'nın geleneksel çok sesli müziğini dünyaya tanıtan Mouvri'nin Alma albümünde yer alan eserlerden biri var. Lidda şarkının adı orada anlamına geliyor Türkçe'de. Korsikaca diye bir dil var tabii, Fransız toprağı fakat özgün bir kültür özelliğine sahip olan bir ada. Korsika'nın doğasını, geçmişini ve toplumsal hafızasını müzikle yaşatan bir eser ve ben çok beğendim, sizinle paylaşmak istedim.

Benim çok beğendiğim bir Fransız kemancı var. Çok çalışkan bir kadın, çok çalışkan bir sanatçı. Esther Abrami, Fransız kemancı ve besteci. 2026 tarihli Amour projesinde yer aldı. Aşk anlamına geliyor. Füzyon bu eserin adı. Türkçesi kaynaşma. Solo keman ve Prag Şehir Filarmoni Orkestrası'nı çağdaş sinematografik bir yapıda buluşturuyor. Sanatçı sosyal medyayı da çok ağırlıklı kullanan ve orada müzikler de paylaşan bir isim aynı zamanda.

Sırada Patachou var. Monom, Erkeğim isimli bir şarkı. Fransızca Maurice Yiven tarafından bestelenen 1920'li yıllarda Paris sahnelerinde ünlenen Fransız şansonun klasik yorumlarından bir tanesi. Bu şarkının anlatıcısı kendisine acı verse bile bütün parasını, ekonomik varlığını ona veren, ondan da vazgeçemeyen bir kadını anlatıyor. Böyle farklı bir fedakarlık hikayesi ama böyle acılarla da dolu bir karanlık bir aşk şarkısı. Ama tabii ki Fransa'da çok meşhur oldu. Monon birlikte dinleyelim.

0: Sırada Chavela Vargas var, Adoro, sana tapıyorum anlamına gelebilir bu şarkı. Türkçe olarak söylenirse tabii sevgiyi anlatan bir ifade. Yani insanlar bazen birbirlerine bunu söylerler ya, ne kadar özlediklerini, ne kadar sevdiklerini anlatmak için kullanılan kavramlardan biri. Ve bu gerçekten kulağa da iyi gelen bir şarkı. Birlikte kulak verelim.
1: Pero Chavela quedó impresionada cuando vio que por la escalera de la casa bajaban a Frida en una camilla. Iba vestida con un hermoso traje de tehuana, lleno de rosas bordadas de todos los colores. Fue deslumbrante verle la cara. Pensó que esa mujercilla no era de este mundo. Sus cejas tan juntas, era como una golondrina en pleno vuelo. Y presintió que podía amar a ese ser. Con el amor más entregado del mundo, con el amor más atado del mundo.

Programdaki son şarkıdan McLean, Empty Chairs, Boş Sandalyeler. Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Dan McLean'in 1971 tarihli American Pie albümünde yer aldı. Dokunaklı eserlerden biri, şarkı sona eren bir ilişkinin ardından evde kalan sessizliği ve sevilen kişinin yokluğuyla yüzleşmeyi anlatır. Sade bir gitar, kırılgan bir vokal, çok güzel bir şarkı.

Bugünkü programın sonuna geldik. Tren yolculuğunda 14 şarkı sundum size. Teknik yapımda Mehmet Bahar vardı. Ben Hakan Çelik. Bu programı takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Radyo 3. Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gayri askeri statüde

Peki Ege adalarını silahlandıran Yunanistan'ı uyardı ve bu yanlış yoldan dönmeye çağırdı. Erdoğan adalar silahlandırılmaya devam ederse Türkiye'nin gereğini yapacağını söyledi. Türkiye ile Mısır arasında yeni bir savunma sanayi işbirliği mutabakatı imzalandı. Bosna Hersek'te ilk kez düzenlenen Balkan Kalkanı fuarında imzalanan mutabakatla Makine Kimya Endüstrisi ve Mısır Askeri Üretim Bakanlığı ortaklaşa ürün geliştirecek. Türk savunma sanayi ürünlerinin entegrasyonu başarıyla devam ediyor. Son olarak Bayraktar Akıncı, LGK-82 ve Gözde Güdüm kitleriyle gerçekleştirdiği testte hedefleri tam isabetle vurdu. İhracat 23,5 milyar dolarla en yüksek Ağustos ayı rakamına ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ölçekteki belirsizliklere rağmen ihracatımızın güçlü performansı ekonomimizin dayanıklılığını artırmaya devam ediyor dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolas'a ihracatın bir önceki aya göre %8'den fazla arttığını kaydetti. İstanbul önemli bir etkinliğe daha imza atıyor. Küresel çapta e-ihracat sektörünü bir araya getirecek olan Küresel E-Ticaret Zirvesi bugün başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede yeni pazarlara erişim imkanları ve dijital ticaretin geleceği ele alınacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu söyledi. Temel hedefimiz turizmi 81 ile ve 12 aya yaymak dedi. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazaya karışan diğer gemi Alsu'nun 6 mürettebatı adliyeye sevk edildi. 30 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında ve 2 Eylül'de Silivri açıklarında batan iki gemiye ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı her iki çalışmaya toplam 11 gemi ve 14 hava aracıyla katkı sağlıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde batan gemiye ilişkin yargı süreci devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden ikinci kaptan Merve Nurser Arslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin tutukluk süresi 8 gün uzatıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına neden oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Şehit ve gazi çocuklarıyla devlet korumasındaki çocukların özel okullara ücretsiz yerleştirme sonuçları belli oldu. 1969 öğrenciden 1952'si tercihlerinden birine yerleşti, 17 öğrenci ise boş kontenjanlara yerleştirilecek. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in yayımladığı rapor, dijital dünyanın çocuklar için güvenli olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre bir yılda 21 ülkede 15 milyon çocuk teknoloji aracılığıyla istismara maruz kalıyor. Vakaların yarısından fazlası da sosyal medya platformlarında gerçekleşiyor. Almanya ile Rusya arasında patlak veren kriz sürüyor. Sabotaj iddialarıyla tırmanan gerilim,

Moskova misillemede bulundu. Avrupa Birliği de Rus vatandaşlarına yönelik vize kısıtlamalarını gündeme taşıdı. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik temaslar sürerken sahadaki çatışmalar şiddetleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile temasların devam ettiğini ve barış ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Karşılıklı saldırılarsa devam ediyor. Rusya'nın Belgrad kentine yönelik saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna'nın Odessa kentinde 17 kişi yaralanırken bölgede Ukrayna'ya ait iki yük gemisi de hedef alındı. Haberleri sunduk.

numaraya ulaşmış. I Really Don't Need No Light bu bölümün ilk şarkısıydı. Osborne'u D-Train, Brass Construction, Star Point ve daha fazlası takip edecek. Hoş geldiniz.

Britanya taraflarından eserler takip ettik son dakikalarda. Londra'dan Nietzsche Gable'ın 1985 çalışması So In Love buradaydı. Bünyesinde çok yetenekli müzisyenleri barındıran 80'li yıllardan karşımıza çıkan Direct Drive'sa 1984 yılından Past the Paper'la programdaki yerini aldı. Aura var sırada.

İlk üretimlerini 70'lerde The Poets olarak veren, sonradansa isim değiştiren Main Ingredient'tan 1981 I Only Have Eyes For You albümlerinin açılış şarkısı Evening of Love'ı dinledik. Aura ise yine benzer dönemlerde dinleyiciye sunulan Such a Feeling'le müzik holdeydi. Sweet Ecstasy duyacağız şimdi.

70'lerin sonundan 90'lı yılların başına kadar aktif kalan Maryland çıkışlı Starpoint bizleri 1981 senesine geri götürdü. Wanting You albümüne ismini veren eseri takip ettik. Kanada Torontolu grup Sweet Ecstasy de 1982 senesinden Pull Our Love Together'la seslenmişti. D-Train'e kulak vereceğiz yayınımızda.

Bu bölümde özellikle 1980'lerin ilk yarısından epey şarkı getirdik saat içine. D-Train'in kendi ismini verdiği ilk albümlerinin B yüzüne uğradık. Seçtiğimiz eser Keep On'du. Sık sık bu programda karşımıza çıkan Rust Construction'sa 1983 senesinden Walking the Line'la günümüze eşlik etmişti. Frontline Orkestra yayını devam ettiriyor.

Clear'ın dördüncü albümü Get Ready'deyiz şimdi de. Pretty Things'i duyduk. Ayrıca Frontline Orkestra yayınlanmış tek 45'liklerinden Don't Turn Your Back On Me ve Finis Henderson Skip To My Lou şarkılarıyla radyonuzdaydı. Finali High Fashion grubuyla 1982 senesinden yapıyoruz. Az sonra Hold On çalacağız. Müzikoli dinlediniz. Ben Can Ayhan. Her hafta yaklaşık bir saat TRT Radyo 3'te yayındayım. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

Dünya listelerinin zirvesinden en yeni keşiflere uzanan müzik yolculuğu Pop the Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılış İsveç'te. Axwell, Steve Angello ve Sebastian Ingrosso. DJ üçlü Swedish House Mafia. Lucky Lee'nin hafif karanlık, kırılgan ve karakteristik vokali eşliğinde Happiness is So Sad. Pop the Rock.

Pop Durak İsveç'te başladı, Avustralya'da devam ediyor. Elektronik müzik yapan DJ Black Cartew veya tanındığı adıyla Soul One, 2 Ekim'de yayınlanacak Kaleidoscope albümü için çalışıyor. Albümden dans listelere göz kırpan tekli When the Rain Begins to Fall. Hemen ardından Georgia Smith burada.

21 Ağustos'ta yayınlanan ve önceki R&B Neo Soul tarzından belirgin bir biçimde daha dans odaklı bir noktaya geçen What Are The Odds albümünden I Light, You Light ve Georgia Smith buradaydı. Şimdi İskoç prodüktör Joshua Spence Maney, müzik dünyasında kullandığı adı Barry Can't Swim, yeni tekli Dance.

İskoçya'dan İngiltere'ye rock grubu Kasabian yarın hayranlarıyla buluşacak Act 3 albümüyle bir kez daha gündem olacaklar. Albümden 3 tekli yayınlanmıştı, bu da dördüncüsü. Nothing Better Than This ve Kasabian.

Bono'nun karakteristik vokali, Diyecin gitarları, Adam Clayton'ın bası ve Larry Mullen Jr.'ın davullarıyla Street of Dreams ve Pop Durak'ta U2.

21 Ağustos'ta yayınlanan Treasure albümünden Plants dinledik. Rock grubu The Killers kariyerli Brandon Flowers buradaydı. Konuğumuz Avustralya'dan country müzik yapan Mac Geiger. Listelere adı

Yine Avustralya'da devam rock grubu Ocean Alley. Ülkelerinde 3 numaraya ulaşan son albümleri Love Balloon. Onların soul etkili alternatif rock anlayışını öne çıkaran çalışma Life in Love.

Müzik eleştirmenlerinden olumlu yorumlar alsa da All Night Days albümüyle listelerde ilk onun uzağında kalan Matchbox 20 kariyerli Rob Thomas ve Machine. Eğer pop durakta kalırsanız az sonra Miley Cyrus ve Britney Howard Walk of Fame'le burada olacak ama önce Rob Thomas.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop to Rock saat 19'a dek sizlerle. 2025 yılında çıkan ve ülkesi İngiltere'de bir numara olan Knees Up albümüyle All Immerse ve Yesterday's News.

2024 yılında Juno ödüllerinde yılın çıkış yapan grubu kategorisinde aday olan ancak ödülü New West'te kaptıran Crash Adams ve bir numara tekli New Heart.

Pop Durak'ta Janis Blue vardı. Dans listelerde yer bulan Girl dinledik. Son dakikalara yaklaşırken minimal techno house tarzıyla tanınan İngiliz DJ Sosa ve Italian Job.

Final Fransa'da Electro House DJ'i Christophe Le Frion, müzik dünyasında kullandığı adıyla Bob Sinclair, Fireball'un vokalinde ilk kez 2007 yılında kaydettiği What I Want yeni düzenlemesiyle bir kez daha gündemde.

Kan ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak Nostalji Turu'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın.

hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Tüm caz severlere iyi akşamlar. Programımıza hoş geldiniz. Harika parçalar seçtik sizler için. İyi bir caz saati dileyerek ilk parçamıza geçeceğiz. Büyük bir ustanın harikulade bir albümünü dinleyeceğiz. Kenny Garrett. Evet, Kenny Garrett ismi herkes için her zaman saygıyla anılan bir isim. Onun için en iyi yapılmış yorumlardan birinde olduğu gibi Kenny Garrett, cazın atar damarının günümüzdeki en temiz ve inançlı isimlerinden biri. Tavizsiz ama saygılı. Ustalığı sanki vücudunun doğal uzantısı ve bu yüzden müzikleri de kesintisiz sürekliliğin, mükemmel bir bütünün içinden çekip çıkarılan temsili kısımları gibi. Ayrıca şunu da belki de benim eklemem gerekiyor. Garrett'ı iyi tanıyanlar bilirler. Tekrara düşmüşçesine çalar sandığınız bir akışın üzerine yaptıklarını geliştiren bir müzisyendir o. Do Your Dance, Garrett'ın 9 bestesinden oluşuyor. Bir stüdyo albümü olduğu için de Garrett'ın çok enstrümanları bir arada kullanmasının avantajıyla aynı parça içinde kullanabildiği çalışmalar yer alıyor. İşte biz bunlardan birine yer vereceğiz. Garrett'ın alıştığınız alto saksafonu ile değil, flüt ve piyanosuyla karşınızda olacak. Evet, yanlış duymadınız, flüt ve piyanosuyla. Her zaman o akıcı ve ısrarlı çalışlarına son derece egzotik seslendirdiği bu parçada ses efektleriyle albümün en sıradışı çalışmasını seslendiren saksafoncu Kenny Garrett bu akşamki ilk parçamız olarak radyolarınıza geliyor.

Kenny Garrett'ı dinledik sevgili caz severler. Basçı Ron Carter ve harika bir modern caz parçasını bu işin öncü modernistlerinden muhteşem bir topluluktan dinleyerek devam ediyoruz. Aslında 1970 yılında kayıtları yapılmış bir davulcu albümü bu. İdris Muhammed, Ron Carter gibi bir bas duayeninin ya da Kenny Barron gibi usta bir piyanistin yıllar önce çalıştığı bir başka davulcu. Black Rhythm Revolution, onun bu iddialı bir isimle ortaya çıkardığı ve birbirinden değerli parçaları sıraladığı, bu güçlü müzisyenlerle yıllar öncesinden heyecanlarını paylaştığı bir albümde birlikteler. Tabii yine bir davulcu albümü olarak da ayrıca değerli. Dönemin diğer önemli isimleri de katılmış üstelik bu albüme ve nefeslilerde Virgil Jones, Clarence Thomas, gitarda ise Mervyn Sparks'ı da görüyoruz bu albümde. İşte biz de İdris Muhammed'in tartışılmaz üstün yeteneğini dinleyerek bu bölümdeki sıralamamızı sürdürüyoruz sevgili dostlarımız. Upuzun bir parçada, 10 dakikayı geçkin çalışmada delicesine güzel doğaçlamalar sizleri bekliyor. İdris Muhammed'in akıcı, hep önde olan keyifli ritimlerin üzerine trompetten gitara, bastan klavyelere herkes tam bir keyif müziğini ortaya koyuyor. İşte cazın güzel yüzlerinden biri daha.

Değerli radyoseverler, programımızda iki farklı dönem çalışması ile başladık modern caz seçkimize. Öylesine iki farklı dönem diyemeyiz tabii ama arada bu iki uçtaki müzikler, saksafoncu Kenny Garrett'ın çalışması ve az önce de mükemmel bir duruş koyabilen basçı Ron Carter gibi duayenlerle birlikte kotarılmış bir çalışmada davulcu İdris Muhammed'i birlikte dinledik. Modern cazın karışımlarının en hakikatlisinden örneklerin olduğu bir sıralama içinde devam ediyoruz şimdi. Modern cazın geçmişinde değil, yaşanan geçmişte acı ve üzüntü vardı. Ama şimdi özgürüz diyen insanların yaşadığı bir coğrafyada, Afrika'da şarkı söylemeye böyle başlayan insanların yaşadığı yerden bir topluluktan dinleyeceğiz bu parçayı. Koca bir yüzyılın geçip gittiği ve peşinden milyonlarca insanın sürüklendiği bir müziğin, cazın doğduğu toprakların tırmandırdığı insanların günümüzdeki lider, sürükleyici, yaratıcı temsilcilerini getiriyoruz şimdi de radyolarınıza. Kendi lisanımı konuşmak istiyorum diyen, kendini olduğu gibi ifade eden, şarkı söylemeye tamamen doğuştan yetenekli Afrikalıların yaşadığı bu bölgeden feyizlenen World Saxophone Quartet'in liderliğindeki çalışmayı dinleyeceğiz. Evet, bilenler bilir. Onlar pek çok kez ülkemizi de ziyaret ettiler. David Murray ve Oliver Lake'in önderliğiyle kurulan ancak bu saksafon dörtlüsünün her zaman harikulade konukları da olan bir topluluk olarak yollarına devam ettikleri 2006 yılına gidiyoruz. Her biri farklı bir saksafonla, dört yürekli adam Afrikalı vurmalılarla kendi köklerine, zaman zaman sesleriyle, nefesleriyle sesleniyor oldukları bu albümde her şeyden önce Cemalettin Takuma gibi bir büyük basçıya da yer vermekte güzel bir iş başarmışlar. Harlem isimli çalışmada bunu birazdan ortaya koyacaklar. Takuma gibi başka da özel isimler yine bu albümün güçlü kadrosuna harikulade etki yaratmışlar. İşte tromboncu büyük üstad Craig Harris, trompetçi Jeremy Pelt ve gitarlardaki James Blood Almer bunlardan bazıları. Tabii bu kalabalıklaşan kadroyla da ortaya son derece hacimli ve güçlü bir müzikal yapı çıkmış. Tam da göndermelerindeki bu dinleyeceğiniz protestolarına güç veren bir yapı bu. Bir big band tadında ve akıcılığında, onların kökleri olan bir müziğin yaratılmasında yenilikçi, öncü fikirlerle buluşan tanıdık felsefelerini. Değerli cazseverler, Harlem isimli çalışmalarıyla, Political Blues albümleriyle World Saxophone Quartet.

World Saxophone Quartet dinlediniz, Harlem. Evet, ilk bölümde nefeslerin ağırlığında eskiyle yeniyi, öncekiyle şimdikini, modern cazın kıvrımları arasında yer vermeye devam ediyoruz. Sıradaki parçada bir davulcuya, Nijerya asıllı muhteşem bir davulcuya yer vereceğiz. Tam bir öncü ve iz bırakmış bir isim olan Afrobeat denilen karışımı yaratan Tony Allen, 2014 yılında kendi adına çıkarttığı albüm olan Film of Life'da dinleyeceğiz. Allen bu albümde de harika işler başarmış. Gerçekten yerinizde duramayacağınız bir müzikle Afrobeat, funk, jazz ve yöreselliği alabildiğini mükemmel bir biçimde karıştırmış ve dinleyeceksiniz şimdi. Teşekkür ediyorum dinlediğimiz için üstelik. Hemen dinleyelim Film of Life albümünden Afro Kung Fu Beat isimli bölümle davulcu Tony Allen.

Son sanatçımız usta basçı Brian Brombeck olacak. Saksafonlarda Kirk Wallen, Bob Shepard, piyanoda Mitch Forman ve perküsyonlarda Alexa Kühne albümün usta isimleri olarak öne çıkıyorlar. Brombeck'in boşalttığı yerlerde ise usta trompetçiyi Arturo Sandoval'ı piyanoda Otmar Ruiz ile yücelttikleri bir parçada dinleyeceğiz. Havana Night tabii ki güçlü bir parça olarak yazılmış ve seslendirilmiş, ancak basçı Brombeck öylesine güzel bas soloları ile parçayı defalarca kat kat daha değerli hale getiriyor ki şimdi birlikte dinleyelim gösterdiği farklı enstrümanlarla olan performanslarını Brian Brombeck'in. Havana Night radyolarınızda.

Brian Bromberg, evet, harika bir ton, nefis bir enstrümantalistlik. Sevgili cazsever dostlarımız, son bir parça daha var sırada. Onu da yine bu usta basçının bir başka ortak yapımından bir örnekle radyolarınıza getireceğiz. Bromberg'i bu defa bir davulcu Akira Jimbo ile hazırladığı bir ortak yapımda dinleteceğiz. Tekrar edelim, Bromberg'in en önemli özelliği bas dışında hem farklı enstrümanları kullanabiliyor olması hem de değişik bir parmak vuruşu ile bas çalması olarak gösterilebilir. Ancak ne yaparsa yapsın, neyi çalarsa ve ne şekilde çalarsa çalsın, funky ve füzyonlar onun cazdaki esas yerini belirliyor. Dinleyeceğiniz bu son parçanın sonlarına doğru çok şık bir solosu da onu yeterince tanımayanlar için merak uyandırabilecek güzellikte olabilir. Davulcu Akira Jimbo ile bu albümde bir araya gelişleri kesinlikle uyumlu olmuş diyebiliriz. Güzel bir performans içinde dinleyeceğimiz bu çalışmada Latin karakterdeki bir akışta Bromberg'in yanı sıra davulcu Jimbo'nun da bu etkili soloları parçaya keyif katacak. Teşekkürlerimizle yeni bölümlerde buluşuncaya değin hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

Caz Fora. Hazırlayan ve sunan Levent Öget.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Radyo 3.
1: Merhaba, burası müzikte kalitenin adı TRT Radyo 3. Şimdi Forte zamanı, gökyüzüne soprano sesleri yükselecek Liv Kristina vokalleriyle başlıyoruz. Norveçli vokalist özellikle gotik metal dünyasına önemli katkılarda bulundu. Onun büyülü kristalinden yansıyan seslerden bazılarını bir Liv's Eyes parçasında duyacağız. Kristina burada 6. oktavdaki R'ye kadar yükseliyor. Merdet.

Liv Christina'nın ardından Diana van Hirschberg'in vokallerini dinleyeceğiz. Hollandalı vokalist bir spinto soprano. Sesinin bir yumuşaklığı da var. Tiz notalara kolay çıkıyor. Dramatik zirvelere yine zorlanmadan yüklenebiliyor. Lirik sopranolara göre daha koyu tınılara sahip olabiliyor bu sopranolar. Şimdi dinleyeceğimiz

vokallerine dinleyeceğiz. Hollandalı vokalist bir spinto soprano. Sesinin bir yumuşaklığı da var. Tiz notalara kolay çıkıyor. Dramatik zirvelere yine zorlanmadan yüklenebiliyor. Lirik sopranolara göre daha koyu tınılara sahip olabiliyor bu sopranolar. Şimdi dinleyeceğimiz...

1987'de Keeper of the Seven Keys albümünün başarısından sonra Halloween daha büyük, arenaya daha hazır bir prodüksiyonla dinleyicilerin karşısına çıkmıştı. Alman power metal grubu 4 bölümlü bir seriye dönüşecek Keeper of the Seven Keys albümlerinin ikincisinde büyük, gösterişli bir girişten sonra insanların hayatlarına dokunmaya çalışan, onları değişime yüreklendiren Eagle Fly Free ile patlıyordu.

power metalin en kudretli şarkılarından özgürlük hissi, dünyanın kaosunun üzerinde yükselmek, buradaki kartal sembolüyle sınırlardan kurtulup geçmişi geride bırakıp daha yüce bir yolu izliyordu Halloween. Böylelikle insanlar bu sembolü, bu fikri görecekti. Kartala bakınca farklılıklarının da ötesine bakmış olacaktı. Bu ortak yolla daha iyi bir geleceği seçmeye çağırdı. Eagle Fly Free.

ülkesi Almanya'da hem de küresel ölçekte büyük ün getirdi. Canlı bir kayıt. Fuyuki Tenge, daha çok Fuki ismiyle bildiğimiz vokalist, vokallerini birkaç gruba ödünç verdi. Japon müzisyenin power metal grubu Lightbringer'la canlı kayıtlarından birini dinleyeceğiz. Fuki son derece güçlü vokalleriyle bilinir. Kariyerini 2010 öncesi ve sonrasıyla iki döneme ayırabiliriz. 2010 öncesinde çok yükseklerde gezinen, zaman zaman çok sivri, J-pop yıldızlarının tonlarına benzer bir ton kullandı. Neredeyse sürekli 5. oktav notalarında dolaştı. Böyle zorlu melodileri söylediği için sesi bazen bir çizgi film karakteri gibi de duyuluyordu. Biz de bu dönem içerisinden 2007'den bir Lightbringer kaydı dinleyeceğiz. Fuki bu kayıtta 6. oktav doğaya kadar çıkıyor. Symphopia.

Evet, 2010 öncesindeki dönem Fouki'nin vokalleri genellikle böyleydi. 2010 itibarıyla çok daha güçlü ve dramatik bir metal tonunu benimsedi. Hatta meşhur power metal vibratosu onun imzası haline geldi. 2010 sonrasında da bu J-pop tarzı vokalini kullandı, tamamen bırakmadı. Ancak bunu olgun, güçlü vokaliyle harmanlayarak farklı ton geçişlerini rahatça birleştirdi. Hatta o kadar güzel koyulaştırma teknikleri kullandı ki dördüncü do gibi notalar bile daha pes duyulabiliyordu. Alt perdeleri ve opera tarzında kafa sesleri, hatta falsettoları, güçlü göğüs sesleri kadar sık öne çıkmasa da onlarda da hep başarılıydı. Neredeyse kusursuz bir teknik, muazzam bir vokal gücü, ses yeteneğini en yüksek standartlarda sergiledi. Etkileyici bir müzik öyküsü yazdı. Fouki, onun Lightbringer'la kaydettiği parçalardan biri. Symphopia radyonuzdaydı. Floor Jansen vokallerini dinleyeceğiz. Başka bir vokal ustası. Metal dünyasının en heyecan verici seslerinden biri. Olağanüstü bir ses aralığına, duygu derinliğine, çok yönlülüğe sahip. After Forever döneminde opera tarzında vokaller ve geleneksel rock, pop, temiz vokalleri arasında geçiş yapardı. Zamanla sesine başka numaralar da kattı. Hırıltılı tonlar, düşük perdeler, bir hece içinde kıvrılan notalar, hatta güçlü, yırtıcı vokaller, hırıltılar. Konserlerde de hayran bırakan performanslarına tanık oluyoruz. Nightwish canlı kayıtlarından birini

dinleyeceğiz. Bu Devil in the Deep Dark Ocean yorumunda 6. oktav mi'ye kadar yükseliyor Floor Jansen. Sonra da Tristania dinleyip yavaş yavaş kapanışa gideceğiz. Devil and the Deep Dark Ocean.

Floor Jansen'ın ardından Vibeke Steena vokallerini dinledik. Onun da üst perdelere tırmandığı, 5. oktavdaki C notasına kadar yükseldiği bir Tristania çalışmasıydı. Fillion, grubun gotik, doom ve black metal'i yoğunlaştırıp infilak ettirdiği dünya dışı karanlığın en önemli karakterlerindendi. Norveçli müzisyen, büyüleyici soprano vokallerin gücüyle bölümün sonuna geldik. Ben Uğur Haspolat, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, rock dolu kalın.

Dört Dörtlük Dans Programı'ndan herkese merhaba. TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Barış Berk'ten. Stratasonic etiketli 2026 plağı Hercules and Love Affair, Hits and Lips, Crossed Lines, Mr. Fingers Deep Mix bu haftanın açılış eseri. Hoş geldiniz.

Chaos in the CBD Subterranean Storm ve ardından Vince Watts'ın Insomnia TRT Radyo'daydı. Sıradaki plak son dönemde pürüzsüz prodüksiyonları imza atan Havard'dan geliyor. A Walk Through the Forest Ticket'ı dinliyoruz.

Fleetwood Mac'in büyük klasiği Dreams'in Glen Story editi radyonuzdaydı. Glen Story'nin Bandcamp hesabından bu editini ücretsiz olarak arşivinize edinebiliyorsunuz. Bu haftanın kapanış eseri de Bandcamp'ten satışta Electricano, Bonjour Chez Monsieur Satie ile bu haftalık sizlerle vedalaşıyorum. Haftaya Perşembe 21'de TRT Radyo 3'te görüşünceye kadar ben Barış Berk'ten esenlikler diliyorum.

Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçak TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimiz.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen ve eski Çekmeköy Belediye Başkanı Sıdık Eraslan için taziye mesajı paylaştı. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in vefat haberini teessürle öğrendiğini belirtti. Fatma Zehra kızımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin dedi. Erdoğan 1994'ten 2009'a kadar 3 dönem boyunca Çekmeköy Belediye Başkanı olarak önemli hizmetlerde bulunan Sıddık Eraslan'a da Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gemi kazası nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Kıbrıslı yetkililer ve kayıp yakınlarıyla görüştü. Türkiye'nin taziyelerini iletti Yılmaz. Ziyaret sonrası Başbakan Ünal Üstel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı. Yürütülen soruşturmaya da teknik destek sağlanacağı bilgisini paylaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan geminin enkazında arama çalışmaları 5. gününde kayıp bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 10'a yükseldi. 18 kişi için havadan, denizden ve karadan arama çalışmaları sürüyor. Batan gemiye ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 9 şüpheli bir kez daha hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporlarına göre gemi su aldığı ilk anda hızını kesseydi limana dönme ihtimali yüksekti. İddia makamı şüphelilerden 2. kaptan Merve Nur Serars Aslan'ın kaptanı uyardığını belirtti. Şüphelilerin gözaltı süresi 8 gün uzatıldı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kaybolan 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgede 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor. Marmara Denizi'ndeki gemi kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. İhmaller zinciri tek tek sıralandı. Rapora göre iki gemideki zafiyetler kazaya neden oldu. Kaza sırasında Alsu gemisinin kaptanı uyuyordu. Gemi deneyimsiz zabite bırakıldı. Gözcü ve dümenci yoktu. Batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin AIS cihazı çalışmıyordu. Bu yüzden radarda görünmedi. Üstelik yaptığı manevra hatalıydı. Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 2027 AB bütçesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atmak amacıyla inşa edilecek sözde bir anıta kaynak ayrılması yönündeki tavsiyesine tepki gösterdi. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini engellemiş ve adanın tamamına yarım asrı aşkın süredir devam eden barışı getirmiştir denildi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 75. duruşma görüldü. Duruşmada aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme heyeti iki tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Feshedilen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada soruşturmanın Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yürütüldüğü belirtildi. Ahmet Davutoğlu'nun 7 Eylül pazartesi günü şüpheli sıfatıyla ifade vereceği öğrenildi. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Mezarı açılan Denizolgun'dan alınan örneklere ilişkin belgeler Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'na gönderildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk 6 ayında turizm gelirinin yaklaşık 26 milyar dolar olduğunu açıkladı. Temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve 12 ayına yaymak dedi. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nin açılışında konuşan Ersoy, Türkiye'de müzecilik alanında güçlü bir dönüşüm yaşandığını ifade etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son çeyrek asırda sağlık hizmetleri ve tedavi anlamında dünyanın en iyi ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken Bakan Memişoğlu, bugün maalesef 3 kişiden biri sigara içiyor, bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor dedi. ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanıyor. ABD'nin İran'a yeni saldırılarında Tahran misilleme yaptı. Anlaşmazlığın kilit noktası Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yükselirken Birleşmiş Milletler'den taraflara acil diplomasi çağrısı geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü El Niño iklim olayına ilişkin uyarıda bulundu. Örgüt yayımladığı güncelleme raporunda El Niño'nun 2027'ye kadar devam etme olasılığının son derece yüksek olduğunu belirtti. Sel, kuraklık, küresel sıcaklık gibi aşırı hava olaylarının da yakından izlendiği kaydedildi. Haberleri dinlediniz.

Seslerin İzindeki yeni yolculuğumuza hoş geldiniz. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Bu hafta bizlere teknik virtüözitesinin yanı sıra duygusal derinliği ve teatral anlatımıyla Norveç progresif metal sahnesinin en özgün seslerinden biri olan Einar Solberg eşlik ediyor. Lepris'in kurucu vokalisti ve bestecisi olarak modern progresif müziğe yeni ufuklar açan bu özel müzisyen, aynı zamanda solo çalışmalarıyla da içsel bir dünyayı dinleyiciye sunuyor. Hazırsanız Solberg'in benzersiz vokali ve besteleri eşliğindeki yolculuğumuz zorlayıcı bir yoldan geçerek başlıyor.

Programımızın açılışında Aynar Solberg'in gitarist Thor Odmund Sürke ile birlikte kurduğu Norveç Progressive Metal sahnesinin en özgün gruplarından Leprous'a kulak verdik. 2011 tarihli ikinci albümleri Bilateral'ın kapanışını yapan Painful Detour, grubun müziğinde sıkça rastlanan içsel çatışma ve duygusal yoğunluğu güçlü bir şekilde veren bir parça. Hemen ardından konuk olacağımız İhsan, Emperor sonrası solo kariyerinde deneysel bir çizgide ilerlerken Aynar Solberg'le güçlerini sıklıkla birleştirmişti. Bunlardan biri olan ve 2016 tarihli Arctis albümünde yer alan Celestial Violence bizleri kozmik bir yolculuğa çıkarıyor.

Aynel Solberg'in kendine has ses tonuna başvuran isimlere sıklıkla yer vereceğimiz programımızda sıradaki durağımız Between the Buries and Me vokalisti Thomas Giles'ın çok yönlülüğünü sergilediği solo projesi oluyor. 2018 tarihli Don't Touch the Outside albümünden Everyone is Everywhere Solberg'in de desteğiyle elektronik, alternatif ve progresif öğelerin harmanlandığı bir çalışma.

Bu kez Avustralya'ya doğru uzanıyor ve progresif metal sahnesinin enerjik temsilcisi Voyager'a konuk oluyoruz. 2019 tarihli Colors in the Sun albümünde yer alan Entropy, Voyager'ın fütüristik atmosferini güçlü bir şekilde yansıtırken Aynay Solberg'in katkısını alıyor.

Aynay Solberg'in konuk olduğu parçaların izinde dünyayı dolaştığımız yolculuğumuza şimdilik bir ara veriyor ve bir kez daha Leprous'a uğruyoruz. Bu kez grup, ülkelerinden çıkma synthpop ikonu AHA'nın hit parçası Take On Me'yi geçtiğimiz yıl bir sosyal medya programı için hayli özgün bir şekilde yorumladıkları kayıtla karşımıza çıkıyor.

Lepris arası sonrası Aynel Solberg'le dünyayı dolaşmaya kaldığımız yerden devam ederken yolumuz bu kez Finlandiya'ya düşüyor. Amorphis'in kurucusu gitarist Esa Holopainen her parçada farklı bir vokaliste yer verdiği tek solo albümü Silver Lake'te Ray of Light parçasının mikrofonunu Solberg'e emanet etmişti.

Sıradaki durağımızda Andorra'ya uğruyor ve ülkenin ağır müzikteki en önemli temsilcisi Persefone'a kulak veriyoruz. Grup 2022 tarihli Metanoia albümünün açılışındaki isim parçasında mikrofonu Aynel Solberg'e emanet etmiş ve hemen ardından gelen Katabasis'teki teknik ustalıkları ve sert melodileriyle bu güçlü girişi tamamlamıştı.

Aynel Solberg'in izindeki yolculuğumuzda Norveç'e dönerken Vitam Aeternam bizleri karşılıyor ve bu kez güçlü sesine bir kapanış parçasında tanıklık ediyoruz. Grubun bol konuklu 2022 albümü Revelation of the Mother Harlot'un son halkası Finis Gloriae Mundi'de mikrofon yine Solberg'e ait.

Programın son kısmında Aynar Solberg'in son dönemde ağırlık verdiği solo çalışmalarından birine kulak veriyor ve Norveç Radyo Orkestrası'nın desteğiyle bu yıl başında çıkardığı ikinci albümü Vox Occulta'da yer alan Grex'le kapanışa doğru yol alıyoruz. Adını Latince'de sürü ve topluluk anlamına gelen kelimeden alan eser, orkestral zenginliği Solberg'in vokal çeşitliliğiyle buluşturarak albümün en görkemli zirvesi olarak öne çıkıyor.

Dramatik yorum gücü ve geniş vokal yelpazesiyle modern progresif müziğe yeni ufuklar açan özel bir sesin izinde yaptığımız yolculuk

0: da sona eriyor. Leprous'un kurucu vokalisti olarak başladığı müzikal serüvenini, farklı coğrafyalarda konuk olduğu işbirlikleri ve son dönemde ağırlık verdiği solo çalışmalarıyla genişleten Einar Solberg, bizlere sınırları zorlayan bir ses dünyası sunmaya devam ediyor. Ben Elif Karahan Toker, teknik yönetmenimiz Türkay Güner. Gelecek hafta başka bir usta müzisyenle seslerin izini sürmeye devam edeceğimiz programımızda buluşuncaya dek müzikle kalın.
1: Seslerin izinde. Hazırlayan Süleyman Çağlayan.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

TRT Radyo 3'ten iyi akşamlar. Bir hafta daha geride kaldı ve Gri Ses'te bir kez daha birlikteyiz. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz hafta Aldin Eola Maratonu'nda sanatçının son stüdyo albümü olan 24'u dinlemeye başlamıştık. Temelde tüm enstrümanların Dimeola tarafından çalındığı solo bir proje olsa da sanatçıya bazı parçalarda, aralarında Herman Romero, Derek Wyland, Fabrizio Festa, Gisella Giurfa, Gumby Ortiz, Pete Muniora ve Rodrigo Pahli'nin de eşlik ettiği 2024 yapımı albümden bu hafta sunacağımız ilk parçalar Immeasurable Part 1 ve Immeasurable Part 2.

TRT Radyo işte maraton konuğumuz Aldi Meola'nın son stüdyo albümü 24'u dinlemeye devam ediyoruz. Temelde tüm enstrümanların Dimeola tarafından çalındığı solo bir proje olsa da sanatçıya bazı parçalarda aralarında Hermann Romero, Derek Wyland, Fabrizio Festa, Gisela Giurfa, Gumby Ortiz, Pere Muniera ve Rodrigo Pahlen'in de eşlik ettiği 2024 yapımı albümden bu hafta sunacağımız son parçalar Tears of Hope ve Aeolus Dance in the Moonlight.

Alice Dance'in Moonlight, maraton konuğumuz Aldi Meola'nın 24 başlıklı albümünden bu hafta sunduğumuz son parçaydı. Ancak gri sesini sona ermiş değil ve sırada ünlü gitaristin geçen haftalarda tamamını sunduğumuz Across the Universe adlı çalışması var. 2020 yapımı bu albümden sunacağımız parçalarsa Dear Prudence, Mother Nature's Son, Your Mother Should Know, Hey Jude ve Julia. Ardından aynı albümden I Follow the Sun'la sizlere veda edeceğiz.

TRT Radyo işte maraton konuğumuz Aldi Meola'nın 24 başlıklı 2024 yapımı albümünü sanatçının Across the Universe adlı çalışması eşliğinde dinlediğimiz bir gri sesin daha sonuna geldik. Ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Ersoy Haktanır. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Cengiz Işılay'ın hazırlayıp sunduğu Mavi Nota her hafta Cuma saat 23'te TRT Radyo 3'te. Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Gabriel Fauré'nin flüt ve piyano için fantezisini, Claude Debussy'nin Prelude L'Après Midi d'un Fon başlıklı senfonik şiirini ve Antonin Dvorak'ın Opus 81 La Majör 2 numaralı piyanolu kentetini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Dietrich Buxtehude ile başlıyoruz. Bestecinin org için kaleme aldığı Do majör, Prelude, Füg ve Şakonunu Ewald Koyman seslendiriyor.

Çok dönem bestecisi Dietrich Buxtehude'ye ait Do majör, Prelüt, Füg ve Şakon'u org sanatçısı Ewald Koyman seslendirdi. George Bizet'in Carmen operasından Habanera başlıklı bölümün orkestra eşlikli trompet için düzenlenmiş versiyonuyla devam ediyoruz.

George Bizet'in Carmen operasından Habanera başlıklı aryayı Norveç Radyo Orkestrası'nın eşlik ettiği trompetçi Yoel Koharyan'dan dinledik. Gabriel Fauré'nin flüt ve piyano için fantezisi var sırada. Flütte Laurent Kovacs ve piyanoda Erika Lux seslendiriyor.

Brielle Faure'nin 1898 tarihli fantezisini flütte Laurent Kovacs ve piyanoda Erika Lux yorumladı. Barok dönemin en iyi orkestral eserlerinden biri olan Johann Sebastian Bach'a ait 3 numaralı Sol Majör Brandenburg Konçertosu ile devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın sol majör 3 numaralı Brandenburg Konçertosunu Avrupa Birliği Barok Orkestrası seslendirdi. Claude Debussy var sırada. Bestecinin modern müziğin başlangıcı olarak kabul gören Prélude l'après-midi d'un faune başlıklı senfonik şiirini dinliyoruz.

Debussy'nin Prelude l'après-midi d'un fond başlıklı senfonik şiirini Matthew Rowe yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. İngiliz 20. yüzyıl bestecisi Eugene Goossens'ın Opus 36, 9 nefesli çalgı için fantezisiyle devam ediyoruz.

20. yüzyıl bestecilerinden Eugene Goossens'ın Opus 36, 9 nefesli çalgı için fantezisini dinlediniz. Barok dönemde Fransız keman ekolünün kurucusu Jean-Marie Löckler'in iki flüt, kemanlar ve sürekli bas için badinaj ve şakonu var sırada.

Mutluluğundan dinlediniz. Antonin Dvorak'ın piyanolu beşli formunun en iyi örneklerinden biri olan Opus 81 La Majör 2 numaralı eseriyle devam ediyoruz.

Antonin Dvorak'ın Opus 81 La Majör 2 numaralı piyanolu kentetini dinlediniz. Programımızın bu bölümü Edward Grieg'in Eski Stilde Suite alt başlıklı 18. yüzyıl müzik formlarını yansıtan Opus 40 Holberg Suite ile sona eriyor.

Edward Grieg'in Norveçli oyun yazarı Ludwig Holberg'in 200. doğum yılı anısına bestelediği Holberg Suite'ini Willy Zimmermann yönetimindeki Zürich Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 1947 yılında kurulan Batı Almanya Köln Radyo Senfoni Orkestrası'nın 9 Ocak 2026 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Londra'dan İtalya'ya, oradan Mısır, Yemen, Kalküta, Hong Kong, Yokohama ve New York'a uzanıp tekrar başlangıç noktasına dönen bir rotadaki eserlerin sunulduğu konserin orkestra şefi Michael Seal. Konser programından ilk olarak Eric Cole.